0: hangoma ustalari.
1: Ya, turibdimi kay bu?
2: Ha, o'sha sanab qo'yganimizday turibdi.
1: Bo'lishtir tashing.
2: Bir,
1: kechirasiz, 2 minut tirikchilik.
2: Hozir.
1: Ya, bitta ko'p.
2: Ya.
1: De boshqatdan sanang.
2: Mana, 1, 2.
1: Ya,
2: bitta kam.
1: Qo'shing kissadagini ol.
2: Buni qo'shsam ham bitta kam.
1: Yaqali.
2: Yaxshilab sanang, shoshmasdan sekin sanang.
1: Nimasini sanaysiz buni? Men bu yog'i sizga. Ya'ni, amin topganimiz o'g'ri bo'lsa Alloh akbar.
2: Ye, hopiz.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
4: Ama.
1: Halem işten misiniz?
4: Ay şu an telefon kol değil mi? Şu an gidip yok gen bu zi işten ama. Hop, abette kankaya borardım o zaman. Ha, yetkençe, tiyatrge bilet alıp koydum.
1: Yuri.
4: Ha, bilet aldım. İkide. Bir masakım tiyatrge düşüp belirlik.
1: Vostaki, şuna kıyken vahli ro etmişsiz mi?
4: Hadi, hadi işlerim bu bebek.
1: Bo'pti, bo'lmasam keyin gaplashamiz. Men tayyorgarlik ko'ray, bilasiz-ku, bir joyga boradigan bo'lsam 10 soat tayyorgarlik qilaman.
4: Ertagacha bo'lasan.
1: Nima?
4: Ertagacha bo'lgirasan deyman, ertagacha.

0: Reis yok, atıp koydunuz mu?
1: Kelam yok, atıp koydum ben şeyde.
0: Bana şey yerde ama. Elan kılamız. Kim agar şunu dadası bulsa, agar şu bolalı inasite işi bulsa çıksın.
1: Ben sizce dadamı top vereyim demedim ki. Uzun top hemen dadamı gereğimiz.
0: Ah hop hop hop. Kadır.
1: Çakırsan meyle mi?
0: Çakırın.
1: Dadı! Kadahanızı.
0: Oh, nereye de şekilli. Oh.
1: Dadı!
0: Şimdi akı otup gitti dadayız. Dadayız kuru şapale şekilli. Uçadı o.
1: İnan benim çakırsam bir kere.
0: Çakırın yine izleyeyim, çakırın.
1: İnan! Şu kırıp izleyip çıksam meyle mi?
0: Meyle çıkayım. Kanım, meyle izleyip oturup kıdırayım.
1: Dadı!
0: Dadayız mı? Ab kere, ab kere. Kere, kere, kere. Assalamu aleyküm. Ota balı ekansın ara.
1: Dadam beni sıkışan.
0: Selamet olayım. Dadası bulasın mı? Hake, başınız aman mısın? Bırakamazsın dedi. Tukudurgenden ki taşıp gitmeydi de hake. La karıydı de. Valla bu iyi tıkma geldi. Karayın bunu kattı tıkma geldi. Rahmet. Ey parzandim var, cigarbandim vardı sen. Arzıydı var. Başınız aman mısın? Kerim Canek'e rahmet. Selamın.
1: Dadam pul versin lan ben yine.
0: O zaman sonra hake.
1: Pul verin.
0: Siz ahval sorun, kalay sandın sorun. Yığılı yaptılar, yığılı yap, yığılı yaptılar. Alamda yığılı yap size, kulgu yığı aralaş. Kalay san, balam deyin.
2: Enen yakışı mı, balam?
3: Hangi ama? Ustaları.

0: student oshxonaga kiribdi.
1: Kechirasiz, ikkita sosiska bering.
0: Desa yon atrofdagi do'stlari, boyvachcha bo'lib qopsanmi? Desa student qo'shib qo'ydi.
1: 14 ta vilka ham.

0: Šokės radijos.
1: Sens hayotimda tasavvur qila olmasdim. Men siz yashamaysan deb o'ylagandim.

0: Sen meni şu yerde mancadın. Vay kurup gitip kola kolini. Farhat aga. Zirikip gittim. Kola şakam oynayla. Bıptı canım. Kola. Adınım badınım. Sarıhan hatınım. Unakamaz. Şimdi siz kolay. İtti bitti. Bahtı görü yutti. Canım. Kilin yakışsı bir gün maça oynaymış.
1: Top gel topalak gitme.
0: Topalakını ki topin kravatı ekirip gittim mi? Canım, min oral gesi uçkaraman lom kanı, kanı kanı.
1: Ana ana.
0: Kanı kanı, vay dad. Lom, ağır eken kötür almayan beni. Farhat lomunu götürdü. U tağını talikonluklardı. Zadvardas Farhat.
1: Voy voy, balan tog'lar, tang, tang, tang, tang bilan orolga suv chiqaramiz, to'g'rimi, azizlar?
2: Sangoma ustalari.

0: Selamun aleyküm.
1: Ben sizden 20 metre sonra gelim yok. 40 metre sonra gelim yok. Hukuz mu? Ekol da koy bari. Yok,
0: bileyim, bol dakika. Şunu... Üzür.
1: Magazin bu devletli mülkü ineğizi uyu mas bu.
0: Üzür eke.
1: Tobirin diken ekin tobirin de.
0: Üzür, can eke.
1: Ya, bilin, cedo. Ya, kala.
0: Konsüt diken ben demiz eke. Can eke, üzür. Can eke. Bol dakika, buladı. Hamasi buladı. 10 metre buladı, oke, zapası bilen buladı eke. Endi mana o'zingizam nozir joyda ishlasangiz kerak. Ja noyob odamman deyapsiz. Tanishib qoldi, endi bordi kelgan qilib turaveramiz aka. Ayib kelib yurmaysiz. O'zingiz qayerda ishlaysiz aka?
1: Mana biz Gorkovmiz biz.
2: Sangoma ustalari.